sizim şirkenin Bergus birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuvanışım asla gel